0: saf jongen.
1: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
2: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
1: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
2: Merhaba ama canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
1: Sabah çalmışım.
2: Ha.
3: Tamam.
2: Tamam, gittik geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel Zeynep, buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha.
2: Tamam.
1: Tamam, bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, gittik geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel Zeynep, buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Niye?

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: af, jongen.
1: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
2: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
1: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencimdim. Saksafon dersi için gelmiştim.
2: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
1: Sabah çalmışsın.
2: Ha. Tamam. Daha bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışım.
1: Ha. Tamam. Daha bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.